Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından
0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından
0: Klasik Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Bu akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell, Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
0: Sabah klasikleri.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Merhaba, ben Ekelida Kamani, Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezon kapanış konseri Beethoven 9 için gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimizde sıradaki konuklarımız konserin solistleri soprano Ekelida Kamani ve bas Li Huanhong. Thank you very much for...
0: Merhaba, ben Ekelida Kamani, Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.
1: Borusan Klasik Özel.
3: Borusan Klasik Özel.
2: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezon kapanış konseri Beethoven 9 için gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimizde sıradaki konuklarımız konserin solistleri

0: Merhabalar, benim ismim Deniz Uzun, opera şarkıcısıyım. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz şu anda.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Mikrofonu bugün son olarak konserin solistleri ülkemizin çok değerli sanatçılarından mezzo-soprano Deniz Uzun ve tenor İlker Arcayüre'ye uzatıyorum. Yayınımıza ve Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Provalar nasıl geçiyor? İzleyiciyi sizce nasıl bir kapanış konseri bekliyor bu akşam?
3: Ladies first.
0: İyi geçiyor.
3: Çok iyi geçiyor.
2: Sahneye çıkmadan önce, indikten sonra gerçekleştirdiğiniz özel bir ritüeliniz var mı?
0: Çıkmadan önce sesimi açmayı seviyorum. Özellikle tuvalette çok güzel akustik olduğu için hem orada işimi görüp hem sesime bakıyorum.
3: Ben çay içiyorum. Sesimi öyle ısıtıyorum.
2: Şimdi Deniz Hanım'a size sormak istiyorum bunu. Biyografinizde özellikle dikkatimi çeken bir cümle vardı. Pek çok müzik türünden ilhamınızı aldığınıza dair. Aslında eklektik mix of genres yazıyor. İşte Kardeş Türküler, Air, Radiohead, System of a Down gibi pek çok isim var orada. Beni çok etkiledi açıkçası bu. Bu denli geniş bir yelpazeden ilham almak, klasik müzikteki bakış açınızı, performansınızı sizce etkiliyor mu? Ya da bunların arasında bir bağ var mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Hepsi de müzik. Yani benim etkilenmediğim janra yok. Yani black metal bile dinlediğim bir vakit vardı. Ben elektronik müziği de çok seviyorum. Kendim hatta DJ'liği öğrenmeye başladım. Böyle biraz hobilerimden biri. O yüzden yani bence işte ırkların, dillerin benim için hiçbir farkı yok. Herkesin aşk dili, üzüntü dili değişik ifadelerle yol veriyor. Ve ben ondan etkileniyorum.
2: Harika. Özellikle hani günümüzde müzik türlerini ayırmaya çok müsait bir sistemin içinde olduğumuz için de özellikle söylediğiniz şeyler
0: çok etkilendi. Evet, galiba bu yüzden benim de kariyerim çok kolay da geçmiyor. Çünkü birçok janrada söylemeyi seviyorum. Ve birçok genrede de iyi söylüyorum. Bu kategorize işi pek bana göre değil. Ben de hayatım boyunca sırf elma yiyemem.
2: Evet, harika. İlker Bey, sizin için bu nasıl ifade edilebilir belki?
3: Ben Viyana'da büyüdüğüm için tabii ki Mozart ve Schubert ile büyüdüm. Çocuklar korosunda başladım. 9 yaşında. Sonra Arnold Schönberg korosunda söyledim. Orada solist pozisyonu aldım. Sonra ilk sefer Claudio Abbado ile sahneye geçtim.
2: Harika.
3: O yüzden şan dersi almaya başladım. Yolum işte öyle geçti.
2: Harika. Son olarak radyo dinliyor musunuz? Radyo ile ilişkinizi nasıl tanımlardınız? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya ben eskiden dinliyordum. Radyo dinlemeden ders çalışamıyordum. Böyle biraz multitasking bir şeyim vardı. Yani sessiz olunca ortam biraz konsantrasyonum gidiyordu.
3: Ben sakinliği çok seviyorum. Radyo açıkçası şu an dinlemiyorum. Eskiden çok dinliyordum. Ama çok müzik yaptığımız için sakin olduğu zaman benim için müzik gibi oluyor.
2: Harika.
0: Şu anda ben de dinlemiyorum ve açıkçası kendi müziğimi kendim seçmeyi seviyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sezonu muhteşem bir kapanış konseriyle taçlandırıyor. Biffo bu konserde Beethoven'ın 9. senfonisini 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Konsere dair tüm detayları konuşmak üzere bugün Maestro Carlo Tenan, Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu şefi Cornel Groza, konserin solistleri soprano Engelia da Camani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas Lee Huang Hong'la radyomuza özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Beethoven 9 konseri bugün saat 19.45 itibariyle Aydın Büke ve Füsun Özgüç'ün keyifli sunumuyla sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'ten canlı olarak yayınlanacak. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki Borusan Klasik özel söyleşilerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Borusan Klasik özel. Borusan Klasik özel.
3: Merhaba, ben İlker Acayürek, tenor. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.

Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Bu akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
0: Borusan Klasik.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşesine yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, ünlü piyanist Wilhelm Kempf şöyle demiş. Bir yorumcu çaldığı eseri kendi yeteneklerini sergilemek için araç olarak kullanmak yerine bestecinin iletmek istediği mesajı vermeli, onun görevi bu olmalı demiş. Sen yaptın mı böyle bir şey? Yeteneklerini göstermek için besteci hiç araç olarak kullandın mı? Ve daha doğrusu Wilhelm Kempf'e hak veriyor musun bu söyledikleri için?
1: Yani şimdi Kempf'e hak veriyorum ama genç yaşlarda böyle yaşın 12, 15, 18 arası o zaman tabii bazen egolarına yenilip kendi başına böyle bir şeyler yapmak
0: ön
1: istiyorsun.
0: Ön plana atmak
1: evet,
0: istiyorsun
1: yeteneklerini
0: değil mi?
1: Gereksiz yere. Tabii ki en önemli şey bestecinin verdiği mesajı iletmek ve onun için de zaten klasik batı müziği zordur.
0: Evet. Ya doğru
1: Çünkü,
0: veremezsen o mesajı ne
1: evet,
0: olacak?
1: Ya aslında öyle bir kaygı olmaması lazım.
0: Evet.
1: Fakat bir Beethoven stili var, bir Bach stili var. Onların da fazla dışına çıkmadan. Yoksa şey oluyor işte, hani bu günümüzde yapılan çok böyle projeli şeyler vardır ya. Hani sanki şey diyorlar bir de işte insanlara klasik müziği sevdirmek için diye bir kolay bir kaçamak bir cevap. Bence Kempf'in tabii ki bir de o zamanki büyük piyanistler Kempf gibi, Richter gibi çok yalın kalmışlar şeylere. Horowitz hariç tabii. Vladimir Horowitz birazcık dışına çıkmış kendi tuşesinden dolayı.
0: Çok izinden gitmişler değil mi bestecilerin?
1: Evet, Kempf özellikle Beethoven'da. Claudio Arado öyle.
0: Evet.
1: Genç Claudio Arado'nun kayıtları çok enteresandı.
0: Her şeyi net anlatıyor ama onların çalışları değil mi?
1: Çok yalın.
0: Çok yalın, evet.
1: Çünkü Beethoven kadar çılgın olamazsın. Onun üstüne çıkınca da bütün kontrolü kaybedersin.
0: Onun söylemek istediklerini aktarabilirsin ancak,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ona yakın. Ona yakın çalmak lazım. O da çok zor bir şey tabii ki. Beethoven büyük bir virtüözdü biliyorsun.
0: Evet, zaten söz Wilhelm Kempf'ten açılınca konu ister istemez Beethoven'a geliyor. Biliyorsun Kempf'in Beethoven sonatlarının kayıtları müzikseverlerin en çok tercih ettiği toplu kayıtlar arasında. Senin de var mı Kempf'in Beethoven kayıtlarına hayranlığın?
1: Gayet tabii ki. Zaten bu Beethoven sonatlarını kayıda almak günümüz şartlarında kolay bak. Tamam mı? O zamanlar çok zor şartlarda çalmışlar. Enstrümanlar çok parlak değil. İşte kayıt sistemleri zor. Yani şimdi mesela herkes...
0: Ama tadı da hiçbir şey de yok o eski kayıtları.
1: Ben eski kayıtları her zaman hala yani yeni
0: yani
1: piyanistlerden...
0: Müzelik olmadı benim için, hep yeni kaldı o kayıtlar.
1: Yeni piyanistlerden dinleyemiyorum desem hani bu şeyi de şey olarak düşünmemek lazım. Adam 32 sonatı çalmadı şimdi böyle dışarıdan konuşuyor. Gerçekten öyle değil. O 1940-50 generasyonu çaldığı tat...
0: Hiçbir şey de yok
1: evet,
0: değil mi?

0: Peki Kent dışında kimlerin Beethoven yorumları seni etkiliyor? Günümüz piyanistleri de dahil.
1: Ya şimdi ben Edil Bratt'ın gerçekten çok severim.
0: Evet. İnanılmaz bir çalışma yaptı tabii.
1: Mesela Horowitz'in çok aykırı bir yorumu var. O da bana güzel şeyler veriyor. Yani her piyanistin ama böyle mesela Arao ve Kempf gibi.
0: Mesela Gelber. Ben çok severdim Gelber'in
1: Evet.
0: Beethoven yorumlarını. Çok enteresan
1: Doğrudur,
0: bir piyanisttir o
1: doğrudur.
0: da.
1: Onu herhalde Almanya'da öğrenciyken Profesör Ebert'le çok dinliyorduk. Evet. Çok iyi bir piyanist
0: Çok
1: olduğunu
0: iyi bir
1: hatırlıyorum,
0: piyanisttir,
1: evet.
0: evet. Arao da tabii ki çok
1: Evet. Ama genç
0: inanılmaz.
1: Arao'nun kayıtlarını
0: Evet.
1: çok beğeniyorum
0: Evet, zaten Beethoven konusunda müzik dünyası ikiye ayrılmış durumda. Bazı yorumcular Beethoven'a erken yaşta başlamakta fayda var diye düşünürken bazıları da teknik mükemmelliği elde ettikten sonra Beethoven'a yaklaşmalısınız görüşünde. Sence hangisi doğru? Çaldıkça aslında besteciye daha çok yakınlaşmaz mı insan? Oradaki sınırları kaldırmak daha kolay olmaz mı? Besteciyle arandaki sınırları.
1: ben. Şimdi
0: Hep
1: ben
0: öyle bir korku vardır. Kemancılar için de öyle. Beethoven'ın keman konçertosunu çalmak için 30 yaşını geçmelisin. Ben böyle konuşulurdu Avrupa'da bile.
1: Ya tabii ki yani tecrübe çok önemli bir şey ama yani bence de teknik şeyden bir kere sıyrılmak lazım. Yani
0: Ama bunun yaşı var mı yani? Yok, değil mi?
1: ya birazcık da tabii ki yeteneğe
0: Yetenekli.
1: bağlı, senin çalışmana bağlı. İyi bir trainer yani yanında iyi bir koçun olması lazım. Sana kolaylıklarını göstermesi lazım. Ben ne kadar erken başlanıp ve ileride bir daha tekrar
0: Evet.
1: başlanmasının taraftarıyım. Yani çocuk onu
0: Yavaş yavaş yaklaşacaksın, değil mi?
1: ya çocuk bir kere
0: Evet.
1: mesela 5. sonatı çaldığında 13-14 yaşına geldiğinde demeli. Ben Beethoven sonatı
0: Evet,
1: çaldım.
0: korku olmamalı
1: Tabii
0: bir
1: ki
0: kere.
1: 35 yaşına geldiğinde o Beethoven sonatı çok daha
0: O
1: değişik bir
0: çaldığım bir şey değildi
1: dokunuşlarla
0: tabii canım.
1: tekrar
0: Sen de öyle çalmışsın çok küçük yaşta her şeyi. Sonra diyorsun ki
1: tabii.
0: çok sonra tekrar kendini
1: Ya ben en büyük
0: buluyorsun.
1: hatayı şeyde yaptım. Ben 10 yaşında girdiğimde işte konservatuvarda İzmir'de ben bütün Mozart sonatları çalmıştım. Çünkü benim ezberim çok kuvvetliydi. Fakat yıllar sonra işte 20-25 yaşında mı artık hatırlayamıyorum. Mozart'a tekrar başladığımda ne kadar zor olduğunu gördüm yani.
0: Ya tabii
1: O
0: başka türlü.
1: zamanlar tabii hiç
0: Bu çok doğal bir
1: sıfır
0: şey tabii.
1: mental olarak hiçbir şey düşünmeden sırf parmakları oynatıp tamam mı 8-9
0: Evet.
1: yaşında ve hakikaten hatasız çalıyorsun. Ama işte doğru piyanissimo mu, doğru fortissimo mu onun yaş ilerledikçe
0: Tabii.
1: görüyorsun. O esprili çalış, o
0: Aynen.
1: derinlik, Mozart'ın o pırıl pırıl tınlaması
0: Gene de
1: gereken
0: tabii ki
1: pasajlar.
0: Beethoven çalmak için teknik olarak değil mi? Bayağı bir
1: Tabii hiç
0: bu çok doğal bir
1: sıfır
0: şey tabii.
1: mental olarak hiçbir şey düşünmeden sırf parmakları oynatıp tamam mı 8-9
0: Evet.
1: yaşında ve hakikaten hatasız çalıyorsun. Ama işte doğru piyanissimo mu, doğru fortissimo mu onun yaş ilerledikçe
0: Tabii.
1: görüyorsun. O esprili çalış, o
0: Aynen.
1: derinlik, Mozart'ın o pırıl pırıl

0: Burçin İdilbiret'in 1959'dan beri yaptığı tüm stüdyo kayıtlarını içeren 130 CD'lik müzik kutusu var biliyorsun. Muhteşem bir çalışma. Beethoven, Chopin, Rahmaninov gibi büyük bestecilerin bütün piyano konçertoları, Bach ve Shostakovich'in bazı konçertoları, piyano ve orkestra içeren 60 eser var bu kutuda. Ve dünyanın her yerine dağıldı bu dev arşiv çalışması ve uzmanlar kayıt sayısı ve repertuar bakımından benzeri olmayan bir çalışma olarak tanımlıyor bu kutucuğu. Benim asıl vurgulamak istediğim şu: İdilbiret 130 CD'ye Haydn'ın sonatlarını almadığına üzülmüş, biliyor musun? Haydn'ın sonatlarının hepsi birbirinden değişik, fantazi dolu sonatlar olarak tanımlıyor İdilbiret. Haydn CD'si kaydetmiş bir yorumcu olarak sen neler söylemek istersin? Haydn sonatlarını kaydetmediği için üzülmekte haklı mı İdilbiret?
1: Ben şunun tarafındayım. Bir kere İdilbiret Haydn sonatları çok güzel çalardı.
0: Değil mi?
1: Evet. Ama biraz önce senin gibi söylediğin gibi Beethoven, Chopin, Rahmaninov ve Brahms'ları da çaldı galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Yani çalmadığı eser
0: çalmadığı
1: yok.
0: Eser
1: Hani
0: yok.
1: şimdi Haydn'ı çaldıktan sonra herkes şey diyebilir, 500 Scarlatti sonatı lütfen çalar mısın? Yani İdilbiret'i çok ayrı bir yere koymak
0: Evet,
1: istiyorum
0: evet. Ama
1: ben.
0: enteresan değil mi Haydn üzerindeki düşüncesi? Sonradan demiş ki
1: Evet.
0: keşke
1: Evet.
0: koysaydım.
1: Ama hala
0: Tabii
1: çalabilir İdilbiret
0: çalabilir. Ha,
1: yani.
0: o şeyin içinde hani o
1: Anladım. Ha, şey, kutunun içinde
0: kutunun
1: diyorsun.
0: içinde yani o toplum şeyin
1: Evet.
0: CD'lerin içinde.
1: Ama Haydınlar çok güzel ya.
0: Evet.
1: Yani o kadar mutluyum ki o Haydın sonatı albümlerini yaptığım için.
0: Sen beş tane mi çalmıştın?
1: La, hatırlayamıyorum. 5 ya da 6
0: Altı tane
1: galiba.
0: galiba, evet.
1: Hiç hatırlayamıyorum ama iyi ki de onlara çalışmışım. O kadar mutlu ediyor beni. Çünkü artık günümüz çağında bazı şeylere yetişemiyorsun gaye. İşte proje, ona çal, bununla çal.
0: Evet, o CD'yi sen bir solukta çıkarmıştın değil mi
1: Evet,
0: o
1: onu yaptım.
0: albümü?
1: Mozart'ı yaptım
0: Tabii,
1: biliyorsun,
0: sonra
1: bebekler için.
0: arkadan,
1: Ama
0: evet.
1: gerçekten hepsi ciddi sonatlar yani.
0: Evet, tabii ki.
1: Bebeklerle derken de daha dün annemizin hani ilk 8 ölçüsünü çalıp bırakmadım yani. Gerçekten o bütün
0: Evet.
1: kompleksi çaldık. Güzel çalışmalar oldu. İdilama da katılıyorum tabii ki, o kutunun içinde.
0: Değil mi?
1: Olmasa da
0: Bence
1: belki
0: o
1: yeni bir kutu açıp,
0: kafasına koymuş, yeni bir
1: evet
0: kutu
1: evet yeni bir
0: yapacak.
1: kutu açıp İdil Hanım harika yorumlar onları.

0: Burçin, ünlü bir piyanist Mark Hamelin'di galiba.
1: Evet, Kanadalı.
0: Değil mi? Evet. Haydn mizah duygusu en güçlü bestecidir. Eğer bir yorumcu bunu anlamaz ve ortaya çıkarmazsa sonuç çok sıkıcı olur demiş. Haklı değil mi? Çünkü sen Haydn'la bayağı yakınlaştın. Mizahi yönünü anlatsana Haydn'ın bize.
1: Evet. Şimdi normalde biliyorsunuz Mozart hep böyle şakacı,
0: evet, şakacı
1: şey diye geçer ama Mozart'ın
0: çocuksu
1: ikinci bölümleri çok acılı,
0: evet, ağırlığını koyar değil mi?
1: Evet. Fakat Mozart'ın hocası kim?
0: Haydn.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Baba Haydn.
0: Baba Haydn.
1: Ne kadar zor olduğunu şimdi herhalde sen
0: ya,
1: de fark ediyorsun.
0: Tabii,
1: Yani
0: değil mi?
1: Mozart'ın hocasından bahsediyoruz. Haydn'ın da çok inanılmaz temaları, şakacı tavırları, tamam mı?
0: Bazen karıştırırsın bunu değil mi? Haydn mı,
1: Evet.
0: Mozart mı diye bazı eserlerde.
1: Çok iyi, çok
0: Anımsatır
1: iyi, çok
0: yani.
1: iyi dinleyen olursa onu
0: Evet.
1: ayırıyor. Yani
0: Ayırırsın da ama ilk
1: Haydn,
0: şeyde, ilk başta Allah Allah
1: hatta bu
0: Mozart
1: sabah
0: mı?
1: programa gelmeden önce bir yerde Haydn'ın işte müziğini dinliyorum ve eşime de şey dedim yani. Ne kadar güzel bir müzik ya. Yani nasıl
0: Hem zarif
1: insanlar
0: hem
1: bunu
0: esprili,
1: ıskalayabilir
0: evet.
1: ve bunu dinlemezler
0: Her
1: hep
0: eseri
1: kafamda.
0: öyle, senfonileri öyle.
1: Evet.
0: O da mizah dolu. Zaten verdikleri isimden belli değil mi senfonilerine yani?
1: Evet.
0: Değil mi? Ne kadar şey, tavuk senfonisi diye
1: Evet.
0: isim var yani. Böyle
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: şakacı yönü var.
1: Evet, kesinlikle ona
0: Sürpriz
1: katılıyorum.
0: senfonisi.
1: Ama Mark Hamlin herhalde burada piyanistik açıdan,
0: Piyanistlik açıdan tabii
1: evet,
0: ki. Tabii.
1: ve Hamlin de çok büyük bir
0: Çok iyi
1: virtüözdür.
0: piyanisttir,
1: Biliyorsun
0: evet.
1: en zor eserleri sanki çorba içiyormuş gibi
0: Yani
1: çalar gider.
0: mesela evet, sayılırken onu demek istemiş. Haydn mizah yönü güçlü olan besteciler arasında böyle parmakla sayılmaz yani.
1: Evet.
0: Baba Haydn,
1: Evet.
0: senfoninin babası Haydn, işte
1: Evet.
0: kuartetin bir şeysi Haydn, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Sonatları, piyano sonatları konuşulmaz.
1: Hiç konuşulmaz.
0: Konuşulmaz.
1: Hatta konservatuvarda da bunlar kolay sonat diye
0: Evet,
1: çaldırılmaz ki
0: çaldırılmaz.
1: buna yani
0: Keşke
1: inanılmaz
0: çaldırılsa.
1: yani bir iki kere yaşadım bir öğrencide mi minor sonatı için galiba bir
0: Ya.
1: öğretmen şey demiş. Yani işte bu sınavda bunu çalma bu çünkü bunlar hafif sonat
0: Evet,
1: falan.
0: aynen öyle işte.
1: Ya nasıl diyebilir bunu bir piyano hocası yani?
0: Onun için biz koyuyoruz
1: Evet,
0: Haydn'ı
1: tabii ki.
0: mizah yönü güçlü besteciler arasında ve bundan sonra da bayağı bir ara ara şey yapalım, yer verelim Haydn'a.
1: Çok
0: Biraz
1: iyi olur.
0: ihmal ettik.
1: Çok iyi olur.
0: Evet, şimdi konuyu tamamen başka bir yöne çekiyorum Burçin. Geçmişte tüm önemli yorumcular aynı zamanda besteleri ya da düzenlemeleriyle tanınıyordu ya da çalarken rahat rahat doğaçlama yapabiliyorlardı. Günümüzde ise bu gelenek yavaş yavaş yok oldu ya da yok olmak üzere improvizasyon müzik eğitiminden adeta silinmiş durumda. Bunun nedenini de ben bir türlü bilemiyorum. Eğitim sisteminden mi kaynaklanıyor? Bestecilik sanki çok fazla teşvik edilmiyor mu? Bu eksiklik günümüz müziğini etkilemez mi sence? Etkiliyor da bence. Ha?
1: Etkiliyor tabii ki ama ben şeye katılmıyorum ya. Yani bizim şimdi benim gördüğüm genç jenerasyonda çok böyle besteyle, kompozisyonla ilgilenen ve çok entelektüel çocuklar var. Hatta geçenlerde değerli hocamız Turgay Erdener'le Ankara'da konuştuğumda çok iyi öğrencilerin olduğunu söyledi ve benim çok hoşuma gitti. İlginç şeyler var. Şimdi şöyle bir şey bak. Emprovizasyon olayı doğaçlama geldiğinde bizim okullarda şöyle bir şey var, mantık var hocalarda. Bu çocuk cazcı olacak. Bu çocuk
0: Tehlike çanları.
1: aman bu çocuk pop çalacak. İşte bu çocuk Hicaz çalacak. Böyle bir dertleri var yani. Bence
0: Korumaya alıyorlar öğrencileri.
1: öyle mi acaba? Şimdi bana mesela 45 sene şey dediler. Caz çalarsan işte tekniğin bozulur falan.
0: Bozulur. Elin kolun
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: yamulur.
1: Ben caz çalmasam var ya ne ezberim olurdu ne sahnedeki rahatlığım
0: Kendi
1: olurdu.
0: o genel konsept
1: Ha
0: öyle değil mi?
1: yani ne kulağım başka müziklere açık olurdu gibi gibi. Yani ben katılmıyorum. Yani doğaçlama şeyi çok yetenekli
0: Hayır, çok
1: çocuklar olduğunu.
0: eskiden mesela çok daha eğlenceliymiş. Hani bir piyanist ya besteci çıkıp doğaçlama yapabiliyor sahnede, hani konserde. Onun o çok özgürce bir şey tabii, davranış. Şimdi
1: Yani
0: sen
1: ben
0: yapamazsın.
1: neyi yapamam?
0: Hayır yani mesela bir klasik orkestra ile çaldığın zaman
1: Ha
0: veya
1: tabii.
0: resital, ben ondan bahsediyorum ya da
1: Ama
0: resital.
1: şunları yapıyorum gayet. Mesela çoğu piyano konçertolarında hep bilinen kadanslar çalınır biliyorsun. Oraya mesela ben
0: Evet.
1: kendi kadanslarımı koymaya
0: İşte o da
1: başladım. Ha
0: doğaçlama.
1: yani ya tabii ki doğaçlama. Yani belli bir şema var kafamda ama her
0: Tabii.
1: konserde değişik çalıyorum yani. Bence niye Fazıl da yapıyor? Fazıl'ın da çok güzel doğaçlamaları var.
0: Doğaçlamaları.
1: İdil Hanım'ın ben bir gün provada bir doğaçlamasını
0: Ya
1: dinledim.
0: evet. Değil mi?
1: Bir sonat çalıyor sanıyorum ama hangi sonat olduğunu, o da şey dedi. Dominör üstüne birazcık işte piyanoya ısınayım diye bir şeyler çalıyorum Burçin. Yani bu
0: yapıyor mesela, Gabriele Montero çok yapıyor. Evet. Tema istiyorsa hatta salondan, halktan.
1: Evet, öyle ticari
0: şeyler
1: var. Ama
0: işte bu
1: şey,
0: işte şova dönüşmeden.
1: Evet. Ben onu yapmıyorum.
0: Ben şeyden bahsediyorum. Yani eski klasik piyanistler ve bestecilerin hani o gelenek ya, biraz kayboluyor gibi, ama şimdi de yapılanlar var tabii.
1: Var var ya, var. İlginç bir jenerasyon da var yani. Var. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Borusan Klasik.

0: Burçin, bazı piyanistler Rus klasiklerini sevdiği halde onlara temkinli yaklaşıyor gibi geliyor bana. Gereken tınıyı yakalayamadıklarını ve eserlerde çok fazla nota olduğunu söylüyorlar Rus klasikleri için. Sen aynı şeyi düşünüyor musun? Tchaikovsky,
1: Tabii Rahmaninov'da tabii çok şey var.
0: Yarısını atacaksın derdi mesela bir Alman piyanist bana buradaki notaların.
1: Ya şöyle bir şey, doğru.
0: Acaba ondan mı yaklaşamıyor yoksa bir bahane mi bilmiyorum yani.
1: Yok, bence doğru sesleri öne çıkartırsan zaten o kalabalığı hissetmeyeceksin. Şimdi bütün notaları
0: Bir de
1: çalmaya
0: gereken tını ne demek yani, Rus klasiklerinin tınısı
1: işte
0: zaten tabii
1: onu
0: ki Rus
1: anlatmaya
0: olduğu
1: çalışıyorum.
0: için başka olacak tabii
1: Hayır.
0: tını.
1: Şimdi insanlarda şu var. Gördüğü bütün notaları aynı şiddetle çalmaya çalışıyor. Yani onların bir balansı var. O zaman daha kolay tınlayacak. Daha az nota kalabalığı gibi duyuracak. Bu da işte
0: İşte tabii.
1: icracının şeyinde saklı. Mesela Rahmaninov'u Holovis'ten dinlediğinde, kendisinden dinlediğinde ne kadar kolay geliyor.
0: Tabii.
1: Notayı açtığında binlerce nota var. Çünkü
0: Ya,
1: doğru yerlerde
0: doğru yani.
1: doğru şey.
0: Anlatım, aktarım
1: Evet,
0: işte çok
1: o
0: önemli.
1: çok önemli.
0: Çok. Şöyle bir şey var müzik dünyasında. Rus ekolünün diyorlar ki şarkı söyleme tekniğinden geldiği için bu yüzden yorumcuların da şarkı söyleyerek, şarkı söyler gibi çalması gerekiyor. Öyle mi gerçekten? Rus piyanistlerini dinlerken şarkı söylemedeki o akıcılığı hissediyor musun Ruslardan dinlediğin zaman?
1: Ben hissediyorum. Zaten bence en doğrusu. Mesela
0: Yani
1: Avrupa,
0: yalnız Ruslar mı şarkı söyleme
1: yok canım,
0: tekniğinden
1: Yiğitler
0: geliyor? Evet.
1: var, şeyler. Onlar da çok kazanmışlar.
0: Aryalar.
1: Ama Rus piyanistlerin tabii ki, yani ben belki de o bölgeyi daha çok sevdiğim için bana çok yakın geliyor. Daha böyle daha
0: Ya da
1: ateşli.
0: onlarla mı beslendik acaba biz çocukken hep plaklar Rusya'dan, Rus plakları dinlerdik biliyor musun? İlk gelen plaklar.
1: Öyle mi?
0: Evet
1: Hiç
0: tabii.
1: ben
0: Evet.
1: o şeyi hatırlayamıyorum ama onların daha böyle nasıl anlatayım ya? Mesela bir Alman piyanist daha soğukkanlı çaldığını düşünürsen, Rus daha böyle kendini
0: Evet.
1: vererek bir
0: Bir
1: şeyler.
0: de Rus yorumcular o zaman daha çok geliyordu İstanbul'a resital vermeye,
1: Evet,
0: konser
1: doğrudur.
0: vermeye. Sonra Avrupalılar gelmeye
1: Doğrudur.
0: başladı, anladın mı?
1: Doğrudur.
0: Bizim ilk dinlediğimiz yorumcular konservatuvardayken çocukken genelde Ruslardı yani, Ruslar geliyordu. Belki onun da şeyi var ama tabii ki ne bileyim, Rus piyanistleri ben çok seviyorum. Rus
1: Tabii
0: kemancıları da
1: canım.
0: çok seviyorum.
1: Tabii
0: Şimdi
1: tabii.
0: Oştara için ne diyeceksin?
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Yani değil misin? Yani çok iyi bir
0: Bence de
1: eğitim
0: şarkı söyler
1: sistemi.
0: gibi çalmalı
1: Evet,
0: zaten, değil mi?
1: tabii.
0: Ya illa Rus besteci olması şart değil yani.
1: Gayet
0: Şarkı
1: tabii.
0: söyler gibi her besteciyi
1: Gayet
0: çalabilirsin.
1: tabii. Ama şeyler
0: Gerektiği kadar tabii.
1: o şeye çok yakınlar tabii ki. Onların kültüründe o şey var. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Biliyorsun şarkı söylemeyi de severler
0: Evet.
1: Ruslar.
0: Gerçekten
1: Yemek
0: severler.
1: masasında olsun, işte operanın
0: Evet.
1: önünde olsun, temsilden
0: Koroları.
1: sonra olsun, dışarılarda hep bağıra
0: Dışarıda.
1: bağıra şarkı
0: Evet.
1: söylerler yani.

0: Burçin pek çok piyanist çalacağı eseri ki sen de buna dahilsin sanırım. Bir kere konuşmuştuk. Notadan incelediğini, kesinlikle ünlü piyanistlerin kaydını dinlemediğini, bazı yorumcularsa ustaları dinleyerek ya da videodan seyrederek konserlere hazırlandığını söylüyor. Hangisi doğru? Hala aynı fikirdesindir sanıyorum.
1: Ben kesinlikle dinlemem.
0: Dinlemezsin, evet. Hiç mi dinlemezsin?
1: Yani şöyle
0: Ya
1: 20
0: konserden
1: sene
0: önce değil de arada dinlersin tabii canım. Konserden önce demiyorum hemen de. Bazıları
1: yani
0: konsere hazırlanırken de seyrederek ve dinleyerek
1: yok öyle bir
0: hazırlanıyorlar.
1: şey katılmıyorum. Ya şimdi benim zaten çaldığım eserlerde bir kafamda bir struktur var yani bir yapı var. Artık onun üstüne zaten ben kendi tempolarımı çalacağım.
0: Evet.
1: Kendi legatomu çalacağım ve birisine bağlı kaldığımda ben ölçü ölçü o zaman eseri bakıyorum. Yani bir bütün olarak göremiyorum. Ve kimsenin de iyi temalarını ya da iyi ölçülerini hırsızlık yapmak istemiyorum yani kulak hırsızlığı. O benim müziğimi bozuyor. Benim dokunuşlarımı bozuyor.
0: Zaten birebir taklit edemezsin ki dinlesen
1: Ama
0: bile, değil
1: şöyle
0: mi?
1: oluyor bak.
0: Mutlaka bir farklılık olacak.
1: Yani ben mesela çaldıktan sonra konseri diyelim ki konser bitti. Bir hafta sonra da bir piyanistin şeyini dinliyorum. Bende şu oluşuyor. Aa benim yorumum daha iyi. Yani çünkü gerçekten istediğim şeyi yapmışım. Yani oradaki tınılar da benim hoşuma gidiyor ama benimki Burçin tarzı olduğu
0: Evet, bir
1: için
0: ölçüyorsun değil mi
1: evet
0: kendini?
1: hoşuma gidiyor. Ve onun üstüne bir daha ki konsere bir daha koyuyorum üstüne bir daha koyuyorum değiştiriyorum. Fakat belli bir dokunuş ve yapı sistemi oluyor
0: Evet,
1: bende.
0: bence büyük ustaları dinlemek şöyle bir şans veriyor insana. Bir analiz yapabiliyorsun. Ve onların gölgesinden çıkıp diyorsun ki kendi özgün yorumumu
1: Evet.
0: bulmalıyım. Yani
1: Evet.
0: böyle bir şey var tabii. Yani ustaları dinlemek de her zaman
1: Ya zamanında
0: iyi bir
1: zaten
0: şey.
1: çok
0: Çok
1: dinledim
0: dinledik tabii.
1: Gaye.
0: Dinledik,
1: Yani
0: izledik,
1: ben
0: dinledik.
1: hala deli gibi
0: Ve
1: müzik.
0: konser izlemek çok önemli
1: Evet,
0: bence.
1: ben deli gibi müzik dinleyen bir adamım. Yani bütün türleri dinlerim. Benim için hayatımı zorlaştıran şey ben her şeyi duyuyorum. Yani takside de hatta bazen taksiciye sesi açar mısın diyorum çünkü bas partisini duymak istiyorum. İşte tenor partisini duymak istiyorum. Yani benim için çok
0: Dinlemek
1: zor.
0: işim zaten
1: Evet, hayır
0: diyorsun
1: bir
0: değil
1: de
0: mi?
1: zor
0: Zor
1: yani.
0: tabii.
1: Yani piyano çalıştıktan sonra bir de orada kulağımı vererek dinlemem
0: Evet,
1: çok
0: çünkü
1: benimle müzik
0: o da başlı
1: dinlenmez.
0: başına bir iş. Dinlemek de
1: Evet,
0: başlı başına bir iş
1: tabii
0: yani.
1: ki.

0: Şimdi gene gelelim Rahmaninov'a. Rahmaninov'un dördüncü piyano konçertosu teknik açıdan diğerlerine nazaran daha zormuş. Ben okuduklarımı söylüyorum ve bilmiyorum, sana soracağım. Üstelik orkestra eşliği de çok güçlü olduğu için piyanist böyle arada kalıyormuş, büyük bir mücadele gerektiriyormuş. Mücadele etmek istemeyen piyanistler bu yüzden tercih etmiyormuş Rahmaninov'un dördüncü piyano konçertosunu. Böyle bir söylenti var müzik dünyasında. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi
0: Hakikaten güçlü bir orkestra eşliği var dördün.
1: var ya, tabii ki 2 ile 3 çok ön planda olduğu için Rahmaninov'un konçertonunda, bir de benim çok sevdiğim bir konçerto. 4 birazcık şeyde kaldı. Çok çalınmayanlar
0: İşte
1: arasında kaldı o 4'ün içinde. 4'ü şöyle bakmak lazım. Sanki senfoni eseri gibi.
0: Evet, işte onun için her piyanist bunu
1: Sanki
0: kabul etmiyor.
1: orkestra piyanisti çalıyor içinde, yani
0: Şey
1: solist
0: demiş
1: değil de.
0: hatta birisi, kanter içinde kaldım yani orkestra ile
1: Evet,
0: mücadele
1: evet.
0: etmekten.
1: Ama
0: Ya,
1: güzel konçertodur
0: bence
1: yani.
0: de değişik. İkinci
1: Güzel.
0: kısmı güzel, çok şey, o kadar da
1: Çok
0: geri
1: güzel.
0: planda
1: Çok
0: değil
1: güzel
0: piyano.
1: konçertodur.
0: Rahmaninov o zamanlarda dönemin diğer ünlü bestecileri Debussy, Ravel ve Gershwin'le tanışmış. Bu tanışıklık diyorlar dördüncü konçertoya bambaşka bir nüans katmış. Yani onların suçu Debussy, Ravel ve Gershwin'den bir karışım yapmış herhalde Rahmaninov. Bambaşka bir nüans katmış ve bu konçertoyla Rahmaninov'un müzikal diline de yön verdiği söyleniyor. Gerçekten de farklı değil mi dördüncü piyano konçertosu Burçin?
1: Yani işte dediğim
0: Yani
1: gibi
0: sen hisseder misin onda Gershwin, Ravel ve Debussy? Bu gözle hiç baktın mı dördüncü konçertoda?
1: dördüncü, ya daha çok böyle empresyonist şeyini hissediyorsunuz yani.
0: Hissediyorsun. Başka bir nüans gelmiş diyorlar işte o konçertoda.
1: Evet.
0: O bestecilerle
1: Zaten
0: tanıştıkları.
1: 2 ile 3 ile hiç
0: İlgisi
1: alakası
0: yok.
1: olmayan bir konçerto. Birazcık da belki de piyanistlerin çok seçmemesinin nedeni işte o orkestranın daha önde
0: Evet,
1: olması,
0: önde olması.
1: kendini göstermemesi olabilir.
0: Bir de
1: Ama
0: çalmışken der ki piyanist, ben de olsam şu ikiyi çalayım da şöyle
1: tabii,
0: herkes de
1: o bir hastalık zaten.
0: duygusal krize girsin.
1: Tabii.
0: Yani hani bir kere çalma hakkın varsa dört
1: Evet.
0: konçertodan birini,
1: Tabii,
0: ne
1: onu ya
0: dersin?
1: 2'de ya da 3'te
0: Ya iki
1: kullanıyorsun.
0: dersin ya üç dersin
1: Sonra
0: yani.
1: bir gelir,
0: Bir
1: sonra
0: dört de
1: 4
0: işte
1: gelir. Evet.
0: ama dördü ülkemize gelip konserler de veren Daniil Trifonov.
1: Çok iyi bir
0: Çok
1: piyanist.
0: başarılı bir Rus
1: Oh,
0: piyanisti ve
1: bayılıyorum.
0: son yılların Rahmaninov yorumcusu olarak adından söz ettirir.
1: Tabii.
0: Herkes de
1: O bir hastalık zaten.
0: duygusal krize girsin.
1: Tabii.
0: Yani hani bir kere çalma hakkın varsa dört
1: Evet.
0: konçertodan birini,
1: Tabii.
0: ne
1: Onu ya
0: dersin?
1: 2'de ya da 3'te
0: Ya iki
1: kullanıyorsun.
0: dersin ya üç dersin
1: Sonra
0: yani.
1: bir gelir,
0: Bir
1: sonra
0: dört de
1: 4
0: işte
1: gelir. Evet.
0: ama dördü ülkemize gelip konserler de veren Daniil Trifonov.
1: Çok iyi bir
0: Çok
1: piyanist.
0: başarılı bir Rus
1: Oh,
0: piyanisti. Ve
1: bayılıyorum.
0: son yılların Rahmaninov

0: Müzik otoritelerinin çağımızın en müthiş piyanisti olarak tanımladığı, saygın müzik yarışmalarından aldığı pek çok ödülün sahibi 1991 doğumlu piyanist Daniil Trifonov'dan Rahmaninov'un 4 numaralı sol minör piyano konçertosunu dinledik. Ve artık ne yapalım? Soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim. Hak ettik çünkü, değil mi?
1: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak. Yapacak ama önce ona Açık Büfe sorularımı soracağım. Hazırsan soruyorum.
2: Başlayalım.
0: Müzik dijitalleştikçe ruhunu kaybeder düşüncesine katılıyor musun?
2: Kesinlikle.
0: Müzik insanlığın ruhudur ve o ruh asla ölmez diyor musun?
2: Ona da katılıyorum.
0: Bugünkü programdan sende arta kalanlar?
2: Arta kalanlar Beethoven ve Rahmaninov.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
2: Erik Carmen'den ana teması Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünün uyarlaması olan duygusal şarkı dinleyeceğiz.
0: Evet, çok güzel bir seçim yapmışsın gene Burçin. Sevgili dinleyenler, Erik Carmen'in söyleyeceği All By Myself şarkısıyla sizleri baş başa bırakırken sevgili program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Aparte etiketiyle yayınlanan kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Felix Mendelssohn, Johannes Brahms ve Edvard Grieg'in sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Fransız kemancı Manon Gelly ve Kübalı piyanist Jorge González Boasasa'nın Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında tanışarak birlikte oda müziği yapmaya başlamışlar. Okulu bitirdikten sonra solo kariyerlerinin yanı sıra ikili olarak da konserlerini sürdürüp kayıt yapmaya devam etmişler. Sizlere bugün tanıtmak istediğim albümde Mendelssohn, Brahms ve Grieg'in keman sonatlarının yanı sıra Antonin Dvořák, Zdeněk Fibich ve Jan Sibelius'un 3 kısa yapıtını da seslendirmişler. Sevgili dinleyiciler, Felix Mendelssohn Fa majör keman sonatına 1838 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın baş kemancısı Ferdinand David'in isteğiyle Mi minör keman konçertosu ile aynı zamanda başlamış. Kısa sürede yapıtın önemli bölümünü tamamlamasına karşın istediği gibi olmadığını düşünerek bir süre sonra üzerinde düzeltmeler yapmış ancak sonatı tam olarak bitirmediği için hiçbir zaman bastırmamıştır. 1953 yılında ünlü kemancı Yehudi Menuhin, Mendelssohn'un el yazısıyla günümüze ulaşan yapıtı tekrar gözden geçirmiş, iki kopyayı karşılaştırarak ilk bölümü revize etmiş ve basıma hazır hale getirerek seslendirmiştir. Sonat o zamandan beri yavaş yavaş kemancıların dağarında yer almaya başlamış, konserlerde ve kayıtlarda daha sık çalınır olmuştur. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı, Felix Mendelssohn'un Fa majör keman sonatını, kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yorumundan dinliyoruz. Yapıtın bölüm başlıkları Allegro Vivace, Adagio, Assai Vivace.

Felix Mendelssohn'un fa majör keman sonatını kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boaz Aslan'ın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı sanatçılar şimdi Johannes Brahms'ın 1886 yazında Thun Gölü kıyısında tatil yaparken bestelediği Opus 100 La Majör 2. keman sonatını seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 100 La Majör 2. keman sonatını dinledik. Kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boasasan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde yine aynı sanatçıların yorumundan Edvard Grieg'in Opus 45 Dominör 3. keman sonatının final bölümünü dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 45 Do minör 3. keman sonatının final bölümünü kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Merhabalar, benim ismim Deniz Uzun, opera şarkıcısıyım. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz şu anda.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Mikrofonu bugün son olarak konserin solistleri ülkemizin çok değerli sanatçılarından mezzo-soprano Deniz Uzun ve tenor İlker Arcayüre'ye uzatıyorum. Yayınımıza ve Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Provalar nasıl geçiyor? İzleyiciyi sizce nasıl bir kapanış konseri bekliyor bu akşam?
3: Ladies first.
0: İyi geçiyor.
3: Çok iyi geçiyor.
2: Sahneye çıkmadan önce, indikten sonra gerçekleştirdiğiniz özel bir ritüeliniz var mı?
0: Çıkmadan önce sesimi açmayı seviyorum. Hı-hı. Özellikle tuvalette çok güzel akustik olduğu için hem orada işimi görüp hem sesime bakıyorum.
3: Ben çay içiyorum. Sesimi öyle ısıtıyorum.
2: Şimdi Deniz Hanım, size sormak istiyorum bunu. Biyografinizde özellikle dikkatimi çeken bir cümle vardı. Pek çok müzik türünden ilhamınızı aldığınıza dair. Aslında eklektik mix of genres yazıyor. İşte Kardeş Türküler, Air, Radiohead, System of a Down gibi pek çok isim var orada. Beni çok etkiledi açıkçası bu. Bu denli geniş bir yelpazeden ilham almak, klasik müzikteki bakış açınızı, performansınızı sizce etkiliyor mu? Ya da bunların arasında bir bağ var mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Hepsi de müzik. Yani benim etkilenmediğim janrı yok. Yani black metal bile dinlediğim bir vakit vardı. Ben elektronik müziği de çok seviyorum. Kendim hatta DJ'liği öğrenmeye başladım. Böyle biraz hobilerimden biri. O yüzden yani bence işte ırkların, dillerin benim için hiçbir farkı yok. Herkesin aşk dili, üzüntü dili değişik ifadelerle yol veriyor. Hı hı. Ve ben ondan etkileniyorum.
2: Harika. Özellikle hani günümüzde müzik türlerini ayırmaya çok müsait bir sistemin içinde olduğumuz için de özellikle söylediğiniz şeyler
0: evet, çok etkilendi. Evet, galiba bu yüzden benim de kariyerim çok kolay da geçmiyor. Çünkü birçok janrada söylemeyi seviyorum. Hı-hı. Ve birçok genrede de iyi söylüyorum. Bu kategorize işi pek bana göre değil. Ben de hayatım Hı-hı. boyunca sırf elma yiyemem.
2: Evet, harika. İlker Bey, sizin için bu nasıl ifade edilebilir belki?
3: Ben Viyana'da büyüdüğüm için tabii ki Mozart ve Schubert ile büyüdüm. Çocuklar korosunda başladım. 9 yaşında. Sonra Arnold Schönberg korosunda söyledim. Orada solist pozisyonu aldım. Sonra ilk sefer Claudio Abbado ile sahneye geçtim.
2: Harika.
3: O yüzden şan dersi almaya başladım. Yolum işte öyle geçti.
2: Harika. Son olarak radyo dinliyor musunuz? Radyo ile ilişkinizi nasıl tanımlardınız? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya ben eskiden dinliyordum. Radyo dinlemeden ders çalışamıyordum. Böyle wow. biraz multitasking bir şeyim vardı. Yani sessiz olunca ortam biraz konsantrasyon gidiyordu.
3: Ben sakinliği çok seviyorum. Radyo açıkçası şu an dinlemiyorum. Eskiden çok dinliyordum. Ama çok müzik yaptığımız için sakin olduğu zaman benim için müzik gibi oluyor.
2: Harika.
0: Şu anda ben de dinlemiyorum ve açıkçası kendi müziğimi kendim seçmeyi seviyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ediyoruz. İçin. Çok sağ olun. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sezonu muhteşem bir kapanış konseriyle taçlandırıyor. Bifo bu konserde Beethoven'ın 9. senfonisini 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Konsere dair tüm detayları konuşmak üzere bugün Maestro Carlo Tenan, Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu şefi Cornel Groza, konserin solistleri soprano Engelia da Camani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas Lee Huan Hong'la radyomuza özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Beethoven 9 konseri bugün saat 19.45 itibariyle Aydın Büke ve Füsun Özgüç'ün keyifli sunumuyla sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'ten canlı olarak yayınlanacak. Ben Beste Su Bayramoğlu, bir sonraki Borusan Klasik özel söyleşilerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
3: Merhaba, ben İlker Arcayürek, tenor. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Bu akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2020.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Bu akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
0: Bursan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Merhabalar, benim ismim Deniz Uzun, opera şarkıcısıyım. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz şu anda.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Mikrofonu bugün son olarak konserin solistleri ülkemizin çok değerli sanatçılarından mezzo-soprano Deniz Uzun ve tenor İlker Arjeyüre'ye uzatıyorum. Yayınımıza ve Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Provalar nasıl geçiyor? İzleyiciyi sizce nasıl bir kapanış konseri bekliyor bu akşam?
3: Ladies first.
0: İyi geçiyor.
3: Çok iyi geçiyor.
2: Sahneye çıkmadan önce, indikten sonra gerçekleştirdiğiniz özel bir ritüeliniz var mı?
0: Çıkmadan önce sesimi açmayı seviyorum. Hı-hı. Özellikle tuvalette çok güzel akustik olduğu için hem orada işimi görüp hem sesime bakıyorum.
3: Ben çay içiyorum. Sesimi öyle ısıtıyorum.
2: Şimdi Deniz Hanım, size sormak istiyorum bunu. Biyografinizde özellikle dikkatimi çeken bir cümle vardı. Pek çok müzik türünden ilhamınızı aldığınıza dair. Aslında eclectic mix of genres yazıyor. İşte Kardeş Türküler, Air, Radiohead, System of a Down gibi pek çok isim var orada. Beni çok etkiledi açıkçası bu. Bu denli geniş bir yelpazeden ilham almak, klasik müzikteki bakış açınızı, performansınızı sizce etkiliyor mu? Ya da bunların arasında bir bağ var mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Hepsi de müzik. Yani benim etkilenmediğim janra yok. Yani black metal bile dinlediğim bir vakit vardı. Ben elektronik müziği de çok seviyorum. Kendim hatta DJ'liği öğrenmeye başladım. Böyle biraz hobilerimden biri. O yüzden yani bence işte ırkların, dillerin benim için hiçbir farkı yok. Herkesin aşk dili, üzüntü dili değişik ifadelerle yol veriyor. Ve ben ondan etkileniyorum.
2: Harika. Özellikle hani günümüzde müzik türlerini ayırmaya çok müsait bir sistemin içinde olduğumuz için de özellikle söylediğiniz şeyler
0: evet,
2: çok etkilendi.
0: Evet, galiba bu yüzden benim de kariyerim çok kolay da geçmiyor. Çünkü birçok janrada söylemeyi seviyorum. Ve birçok genrede de iyi söylüyorum. Bu kategorize işi pek bana göre değil. Ben de hayatım boyunca sırf elma yiyemem.
2: Evet, harika. İlker Bey, sizin için bu nasıl ifade edilebilir belki?
3: Ben Viyana'da büyüdüğüm için tabii ki Mozart ve Schubert ile büyüdüm. Çocuklar korosunda başladım. 9 yaşında. Sonra Arnold Schönberg korosunda söyledim. Orada solist pozisyonu aldım. Sonra ilk sefer Claudio Abbado ile sahneye geçtim.
2: Harika.
3: O yüzden şan dersi almaya başladım. Yolum işte öyle geçti.
2: Harika. Son olarak radyo dinliyor musunuz? Radyo ile ilişkinizi nasıl tanımlardınız? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya ben eskiden dinliyordum. Radyo dinlemeden ders çalışamıyordum. Böyle biraz multitasking bir şeyim vardı. Yani sessiz olunca ortam biraz konsantrasyon gidiyordu.
3: Ben sakinliği çok seviyorum. Radyo açıkçası şu an dinlemiyorum. Hı-hı. Eskiden çok dinliyordum. Ama çok müzik yaptığımız için sakin olduğu zaman benim için müzik gibi oluyor.
2: Harika.
0: Şu anda ben de dinlemiyorum ve açıkçası kendi müziğimi kendim seçmeyi seviyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sezonu muhteşem bir kapanış konseriyle taçlandırıyor. Bifo bu konserde Beethoven'ın 9. senfonisini 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Konsere dair tüm detayları konuşmak üzere bugün Maestro Carlo Tenan, Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu şefi Cornel Groza, konserin solistleri soprano Engelia da Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arjeyürek ve bas Lee Juan Hong'la radyomuza özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Beethoven 9 konseri bugün saat 19.45 itibariyle Aydın Büke ve Füsun Özgüç'ün keyifli sunumuyla sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'ten canlı olarak yayınlanacak. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki Borusan Klasik özel söyleşilerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
3: Merhaba, ben İlker Arjeyürek, tenor. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. Bu akşam saat 20'de Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas operası temsili barok müzik severleri bekliyor.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.
1: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Merhabalar, benim ismim Deniz Uzun, opera şarkıcısıyım. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz şu anda.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Mikrofonu bugün son olarak konserin solistleri ülkemizin çok değerli sanatçılarından mezzo-soprano Deniz Uzun ve tenor İlker Arjeyüre'ye uzatıyorum. Yayınımıza ve Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Provalar nasıl geçiyor? İzleyiciyi sizce nasıl bir kapanış konseri bekliyor bu akşam?
3: Ladies first.
0: İyi geçiyor.
3: Çok iyi geçiyor.
2: Sahneye çıkmadan önce, indikten sonra gerçekleştirdiğiniz özel bir ritüeliniz var mı?
0: Çıkmadan önce sesimi açmayı seviyorum. Hı-hı. Özellikle tuvalette çok güzel akustik olduğu için hem orada işimi görüp hem sesime bakıyorum.
3: Ben çay içiyorum. Sesimi öyle ısıtıyorum.
2: Şimdi Deniz Hanım, size sormak istiyorum bunu. Biyografinizde özellikle dikkatimi çeken bir cümle vardı. Pek çok müzik türünden ilhamınızı aldığınıza dair. Aslında eclectic mix of genres yazıyor. İşte Kardeş Türküler, Air, Radiohead, System of a Down gibi pek çok isim var orada. Beni çok etkiledi açıkçası bu. Bu denli geniş bir yelpazeden ilham almak, klasik müzikteki bakış açınızı, performansınızı sizce etkiliyor mu? Ya da

0: Bunların arasında bir bağ var mı? Bunu sormak istiyorum.
1: Hepsi de müzik. Yani benim etkilenmediğim janra yok. Yani black metal bile dinlediğim bir vakit vardı. Ben elektronik müziği de çok seviyorum. Kendim hatta DJ'liği öğrenmeye başladım. Böyle biraz hobilerimden biri. O yüzden yani bence işte ırkların, dillerin benim için hiçbir farkı yok. Herkesin aşk dili, üzüntü dili değişik ifadelerle yol veriyor. Ve ben ondan etkileniyorum.
0: Harika. Özellikle hani günümüzde müzik türlerini ayırmaya çok müsait bir sistemin içinde olduğumuz için de özellikle söylediğiniz şeyler
1: çok etkilendi. Evet, galiba bu yüzden benim de kariyerim çok kolay da geçmiyor. Çünkü birçok janrada söylemeyi seviyorum. Ve birçok janrada da iyi söylüyorum. Bu kategorize işi pek bana göre değil. Ben de hayatım boyunca sırf elma yiyemem.
0: Evet, harika. İlker Bey, sizin için bu nasıl ifade edilebilir belki?
2: Ben Viyana'da büyüdüğüm için tabii ki Mozart ve Schubert ile büyüdüm. Çocuklar korosunda başladım 9 yaşında. Sonra Arnold Schönberg korosunda söyledim. Orada solist pozisyonu aldım. Sonra ilk sefer Claudio Abbado ile sahneye geçtim.
0: Harika.
2: O yüzden şan dersi almaya başladım. Yolum işte öyle geçti.
0: Harika. Son olarak radyo dinliyor musunuz? Radyo ile ilişkinizi nasıl tanımlardınız? Bunu sormak istiyorum.
1: Ya ben eskiden dinliyordum. Radyo dinlemeden ders çalışamıyordum. Böyle biraz multitasking bir şeyim vardı. Yani sessiz olunca ortam biraz konsantrasyonum gidiyordu.
2: Ben sakinliği çok seviyorum. Radyo açıkçası şu an dinlemiyorum. Eskiden çok dinliyordum. Ama çok müzik yaptığımız için sakin olduğu zaman benim için müzik gibi oluyor.
0: Harika.
1: Şu anda ben de dinlemiyorum ve açıkçası kendi müziğimi kendim seçmeyi seviyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sezonu muhteşem bir kapanış konseriyle taçlandırıyor. Biffo bu konserde Beethoven'ın 9. senfonisini 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'yla seslendirecek. Konsere dair tüm detayları konuşmak üzere bugün Maestro Carlo Tenan, Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu şefi Cornel Groza, konserin solistleri soprano Engelia da Camani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas Lee Huan Hong'la radyomuza özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Beethoven 9 konseri bugün saat 19.45 itibariyle Aydın Büke ve Füsun Özgüç'ün keyifli sunumuyla sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'ten canlı olarak yayınlanacak. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki Borusan Klasik özel söyleşilerinde buluşuncaya dek hoşça kalın.
3: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Merhaba, ben İlker Acayürek, tenor. Borusan Klasik Radyo'yu dinliyorsunuz.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo. Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser bugün saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik. Borusan Klasik'te Bifo, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası canlı yayınımız başlıyor.
1: Dinleyicilerimiz, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu akşam vereceği Beethoven 9 konseri canlı yayınına hoş geldiniz. Bu yayını sizlere sunmak üzere ben Füsun Özgüç.
2: Ben Aydın Büke.
1: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Bifo'yu bu akşam sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetecek. Konserin solistleri soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Lee Huan Hong. Ayrıca şefliğini Cornel Groza'nın üstlendiği Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu da bu akşam sahnede olacak. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
1: Hem nasıl bir sezon geçti? Çünkü bu akşam final yapıyoruz. Son konser, sezonun son konseri. Harika bir final. Evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de seve seve. Öncelikle sezonumuz biz Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın kalitesi, hem işte şehir, hem de salonun akustiği,
2: organizasyondan
3: çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti.
2: Tabii.
3: Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
2: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle. Evet. Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esasında biz sezonu gayet tam tamamlamış olacaktık. Bugünkü final konserimizde Beethoven 9, evet, Neşe'ye çağrı. Böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik sanat yönetmenimiz Carlo Tenan'ın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel 3 sezon geçirdik.
1: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik. Evet. Turnelerimiz
2: bir
3: oldu. Turne
2: başarılı oldu, evet.
3: Turneler yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
1: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini, hem de bir iki tane çağdaş eserini, daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da.
2: Evet.
3: Esas da bizim için sezon ondan sonra bitiyor.
2: Evet.
3: Yeni sezona da gelecek olursak bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
2: web sitesindeki programın sonunda da var.
3: Var, programda da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var. Yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan Salzburg'daki yarışmanın, genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak.
2: Evet.
3: Salzburg Yıldızları adı altında gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii
2: evet,
3: ki de bizimle birlikte olacak. Edgar Moro var, önemli bir
2: çok cellist. Çok iyi bir cellist, evet. Çok
3: önemli. Piyano var, keman var. Yani esas da şancı var.
2: Evet.
3: Çok böyle zengin bir programımız
1: yine
3: var.
1: Yine renkli.
2: Evet.
3: Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yayınlayacağız.
2: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
2: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız
1: için. Doğru, çalışıyorsunuz.
3: Onu da bir heyecanla, büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim.
2: De
3: çok güzel bir sezon oldu.
1: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
2: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması. Aa,
3: evet
2: olacak,
3: doğru söylüyorsunuz. La Scala ve İKSV evet. ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer Şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
2: Evet.
3: Onun da heyecanla bekliyoruz yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
1: Evet. Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten evet. biliyorsunuz geçen sene içinde ya, çıkan albümümüz raflarda bu sene evet. olmuştu. Evet. O albümün şu anda satışlarına ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
1: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
2: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla tabii. bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Leyla Gencer yarışmasıyla ilgili yine bir şey söyleyecek olursak bu akşamki bas solistimiz evet. geçen Leyla Gencer yarışması tabii. birincisi. Zaten aynı zamanda da Borusan ödüllü konser ödülünü de ayrıca almıştı.
3: Evet, bu akşam onun ödüllü olan konserde söyleyecek.
1: Evet.
2: evet o da var. O akımda Leyla Gencer yarışması da çok önemli Bifo için her evet. zaman orada çalması, onun ortaklarından biri olması çok önemli.
1: Elbette, evet. elbette. O zaman
2: evet,
1: çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. Burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe, evet. sizlere.
2: Sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
2: Umuyoruz evet biz de.
1: Çok teşekkür
2: çok, çok
1: ederiz.
2: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Evet.
1: Evet. Güzel bir haberler aldık.
2: Evet.
1: Gelecek sezona dair.
2: Ben çok heyecanlıyız. Evet.
1: Evet Aydın abi.
2: Şimdi biraz aslında solistlerden de belki bahsedelim. Çünkü 9. senfoni gerçekten öyle bir şey ki yani onun üzerinde konuşmaya başlasak yani
1: günler
2: saatler
1: demeyelim.
2: Yani de günler de sürer ama radyo başında belki epey sürer. Arasız da bir konser olacağı için olabildiğince bilgilerimizi evvelden yani konsere başlamadan paylaşacağız. İstersen önce solistlerden bahsedelim veya yapıtımdan mı biraz bahsedelim?
1: Birazcık bahsedelim. Ben yayına yapıtan. Hazırlanırken tamam. sizin kitabınızdaki tamam. ilgili bölümü biraz tekrar üzerinden geçtim. Evet. O kadar güzel kurgulamışsınız ki.
2: Yani hakikaten müzik tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri.
1: Evet, evet. Hem düşünsel hem müzikal anlamda tam bir devrim yaratan evet, eser.
2: Bir yapıt, hakikaten. Bugün konser öncesi söyleşide Şef Carlo Tenan da çok güzel yaklaşımlarda bulundu. Gerçekten bütün bölümler aslında dedi son bölüme hazırlıyor. Ve Beethoven bir anlamda o işte Schiller'in şiirinden önce hı hı. kullandığı iki satırda vermek istediği mesaj bu ilk üç bölüm de yaptık bir takım şeyler ama yani başka bir şeyi hep birlikte yapalım deyip hı hı. bir insan sesini katıyor. İşte ilk bölüm sanki dedi dünyanın yaratılışı gibi hiç hı. bir tema yok. Tamamen bir yokluktan başlıyor. Yani yok hiçbir şey olmayan bir yerde başlıyor. Beşli aralıkların aşağı doğru inmesiyle bir şey. İkinci bölüm bir mücadele ve belki insanın kötü aksi yanlarını gösteren bir sürekli bir inatçı şey var.
1: Hı-hı.
2: Üçüncü bölümde içinde güçlükler barındıran ama bir aşk ve sevgi bölümü. İşte son bölümde ise bunların hepsi bir arada şey yapan ve hep birlikte olabilen hı-hı. bir şey dedi. Yine şeye de ilginç bir benzetme yaptı. Hoşuma gitti gerçekten. Ben hiç bu şekilde düşünmemiştim. Son bölümün tenor solo'dan evvel kesitinde bir allaturka denen kesit hı-hı. var. İşte mehter müziğini hı-hı. çağrıştıran bir şey var. O dönemde daha doğrusu evet o dönemde de Beethoven'ın başka
1: anlamda.
2: Yapıtlarında da var. Mozart'ta hı-hı. da var. Bunu dediğim yani bu senfoninin içinde niye koydu diye düşündüğünüz zaman uzaktan bu mehtere ve bir savaş müziğine gönderme yaptığı için uzaktan da duyurduğu için hmm. bunu yani tam da gümbür gümbür o çalınmıyor. Daha biraz piyano
1: çok
2: çalana
1: önde
2: çok önde değil. O bakımdan bu şeye gitmek için, bu şeye ulaşmak için savaşmak zorundayız. Hmm. Savaşı çağrıştırmak için, yani mücadeleyi, savaş derken burada kötü anlamda değil.
1: Anladım.
2: Mücadeleyi çağrıştırmak için mehter müziğini kullan dedi. Bu gerçekten benim daha evvel orada niye konduğu hiç aklıma gelmedi. Tabii ki bu da Carlo Tena'nın yorumudur ama hani bir şekilde o kendi düşünce silsilesinin içinde o da oraya oturmuş.
1: Muhtemelen kişinin kendiyle olan mücadelesi olan ve mücadelesi. Gelişmek için evet. Harcadığı.
2: Bir de yine mesela güzel bir şey söyledi. Buna sen bakalım ne diyeceksin bir şancı olarak. Özellikle son bölümün sonuna doğru sürekli şancıları zorluyor. Hmm. Hiç olmayacak, o zamana kadar pek de olmayan rejistirlerde özellikle sopranoları ve altoları zorluyor. Hı hı. Özellikle yine son bölüme sonuna doğru bir yerden bahsetti. Hem yaylılar bir ritmik şey tutuyorlar, nefeslilerde bir ayrı ritim var. Üzerinde de hakikaten çıkarması bakın. Çok zor, uzun sesler tutuyor. Burada da dedi sanki insan artık orada kendini, yani onu çıkarmaya uğraşırken tamamen kendini, yani uzayın içinde kapkaranlık bir yerde hissediyor ama orada ancak birlikte olabilirsek bir şeyi yapabiliriz hissini çok, çok uyandırıyor. Yani bir evet bir tamamen çok bir güzel. Kapkaranlık içindeyiz ama birlikte olursak eğer buradan çıkarız düşüncesinden diyor. Bu hakikaten şey bu
1: çok güçlü.
2: Ama gerçekten bu vokal ve özellikle koro partilerinin çok güç olduğu şeylerde de var.
1: Premierde de değil
2: evet,
1: mi?
2: Premierde çünkü koristler kendi aralarında diyormuş ki bunu söylemeyelim. Zaten duymuyor. Onun
1: evet,
2: için aklımıza geleni söyleyelim gibi bir şey var. Hakikaten çok zorladığı yerler var. Bir yine zorlanan yerde o tenor solonun en sonunda yani son kesitine doğru si bemole çıktığı bir yer vardır ama onu da şöyle açıklarlar hep. Beethoven çağında kullanılan la sesi bugüne göre frekans daha çok daha pes. Onun için onu çıkarmak bugüne göre kolay. Ama bugün de tabii teknik o kadar gelişti ki herkes oraya kadar çıkıp
1: çok yani zor bir rejistir kadar, değil aslında söylüyor. Orası evet. Tabii.
2: Yani hakikaten Beethoven'da yani 9. senfoniden sonra 9. senfoni kendinden sonra gelen herkesin hayatını değiştirdi.
1: Bir Everest.
2: Pek çoğunu da kötü olarak da yani bir kabus halinde değiştirdi.
1: Çıta çok yüksek çok çünkü. Yüksek. Yani hem içerik hem müzikal anlamda öyle büyük bir değişiklik ki onu aşmak, ona yaklaşmak gerçekten çok zor. Hatta dinleyicilerimiz duymuşlardır belki. Dokuzun laneti diye bir şey var. Bir senfoni bestecisinin 9. senfonisini tamamladıktan sonra ya da 10 üzerinde çalışırken hayata veda edeceğine dair.
2: Bunlar en çok korkan da Mahler.
1: Mahler.
2: Ve de yine de ama korkmasa.
1: Ama yakalandı tabii.
2: Yakalandı ama korktuğu için yakalandı. Das Lied von der Erde'ye 9 deseydi hiç yakalanmayacaktı. 10 tane bestelemiş olacaktı.
1: 9. senfonisine Das Lied von numara vermeyip bir başlık verdi ama
2: için lanetten kurtulamamış
1: çalışmadı.
2: Oldu. Bundan hiç umursamayıp bundan kurtulan Şostakovich 15 tane besteliyor.
1: Evet, evet. Tabii ondan sonra da oluyor ama özellikle Schönberg bu işi aslında ortaya atan kişi.
2: Evet, evet.
1: 9. senfoniyi yazanların
2: çünkü hem Schubert hem Beethoven
1: ölünce 9
2: Ve de Bruckner
1: doğru. Ama Bruckner de aslında 11. senfoni ama çift numaralandırdığı için yine de 9. senfoni. Tabii eser içerdiği son bölümde Schiller'in şiiri
2: verdiği mesaj. Türkçe çevirisini Sabahattin Eyüboğlu'nun inanılmaz güzel çevirisini web sitesindeki programın içinde bulabilirler. Hakikaten muhakkak okusunlar. Belki Almancasından daha güzel bir
1: çok güzel,
2: şiir.
1: Gerçekten
2: yani
1: öyle.
2: Tamamen bir şiir olarak yeniden sanki yazmış Sabahattin Eyüboğlu.
1: Zaten iyi çeviri dediğimiz böyledir değil mi?
2: Evet.
1: Efendim Berlin duvarının, yani tabii evet, evet. 9. senfoni öyle bir şey ki, biz burada yayına hazırlanırken öncesinde koridordan geçen görevli arkadaş, biz burada kendi aramızda sürekli o bildiğimiz Avrupa Birliği'nin teması da, marşı da olan temayı mırıldanıyorduk. Yani öylesine güçlü bir şey,
2: hem çok buluş. Popüler hem de inanılmaz bir yapıt yani.
1: Evet. Avrupa Birliği marşı olmasının dışında 1989'da unutulmaz da bir performans var. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Bernstein yönetiminde şehrin doğu ve batı yakalarından müzisyenlerin bir araya geldiği bir orkestra seslendiriyor 9. senfoniyi. Schiller'deki Andy Freud'e neşe kelimesini de o gün Freiheit, özgürlük olarak değiştiriyorlar. Popüler kültürde de çok sayısız film ve reklamda kullanılıyor bu tema. Japonya'da Daiku diye bir gelenek varmış. 9. senfoniyi Büyük 9. diye adlandırıyorlarmış. Ve her yıl devasa koroların eşlik ettiği sing-along dedikleri birlikte söyleme formatlarında icra ediyorlarmış bu eseri. Son bir ilginç bilgi. CD formatına boyutun veren
2: kompakt diske geçildiği zaman, diske geçildiği zaman 80 dakika olmasının sebebi.
1: Evet, önce Philips demiş ki 11,5 santim çapında olsun. Sony diyormuş ki 10 santim. Nihayetinde 9. senfoninin tamamını içerebilecek bir uzunlukta olsun.
2: Her yoruma göre ki, bir de ayrıca tabii hızlı çalınır.
1: Tabii. Çalınır. Nihayetinde standart 12 santim olarak belirlenmiş. Evet. Böylece böyle de bir etkisi var bu eserin. Çünkü
2: tek bir CD'ye sabitsin diye. 9. senfoni.
1: Solistlere
2: evet,
1: mi geçelim?
2: Solistlere geçelim çok biraz. Sonra yine vaktimiz kalırsa biraz daha evet. Üzere. Evet, solistler de çünkü 4 tane ve onları da şey yapmamız
1: hepsi
2: lazım.
1: Hepsi birbirinden değerli ve kariyer sahibi solistler. Soprano Enkelada Kamani, bel canto repertuarının ve Mozart operalarının Avrupa sahnelerindeki en taze, en duru seslerinden biri. La Scala Akademisi çıkışlı. BBC Müzik Magazin onun için harika, adeta havada süzülen ve dönen bir ses tonuna sahip derken, Opera Wild'da sahnede bir saka kuşu gibi şarkı söylerken inanılmaz bir hafiflik ve dokunaklık sunuyor diyerek övmüş. Arnavutluk doğumlu. Bu dört sanatçının da doğum tarihlerini bayağı araştırdım. Her opera şarkıcısında olduğu gibi kadınlar ve erkekler hiçbir yerde yazmıyor. Bilmiyoruz. 30'larında olduğunu tahmin ediyoruz. Tiran Sanat Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun olmuş. Şan yarışmalarındaki ödülleriyle sahnelere adım atmış. Evet, evet. Tam bir, başta da söylediğim gibi... Mozart ve bel canto sopranosu.
2: Evet, evet, evet.
1: Cilda başta olmak üzere bütün Mozart, Donizetti operalarında çok başarılı. Ama Cilda kaydı da var. Bakayım neydi
2: Pamina
1: o?
2: Pamina da aynı zamanda tabii ki Mozart şey olduğu için orada da çok şey yapıyor.
1: Verdi'nin Rigoletto operasının 2022 bir sahnede icra edilen canlı prodüksiyonun kaydı var. Mezzo soprano Deniz Uzun'a geçelim. Münih Operası stüdyosundan çıkıyor ve Komische Oper Berlin'de isim yapıyor.
2: Alman ve Türk bir Mannheim'de doğmuş.
1: Evet,
2: Türk aslında.
1: Evet.
2: İnanılmaz bir kariyer yapıyor ve yapacak gibi de görünüyor.
1: Öyle
2: İnanılmaz
1: görünüyor. Evet,
2: güzel
1: çok
2: var.
1: Hakikaten başarılı bir mezzo soprano. Indiana Üniversitesi'nden derecesi var. Onun da pek çok yarışması var. Çok farklı üsluplarda şarkı söylüyor. Evet. Yani barok da söylüyor, modern de söylüyor.
2: Klasik dönemi
1: söylüyor.
2: 2021 Eva Marton ödülü kazanmış.
1: Evet, evet.
2: O da çok iyi bir yarışma, önemli bir yarışma.
1: Ve onun da Dallas Senfoni Orkestrası'yla kaydettiği bir Wagner Nibelung yüzüğü kaydı var.
2: Evet.
1: Mayıs 8 Mayıs'ta Die Walküre yayınlandı. 22 evet. Mayıs'ta da Ring komple yayınlanacak. Evet. Gelelim İlker Arca Yürek, tenor. İstanbul doğumlu. O da Viyana'da büyümüş, eğitimini almış. Viyana Çocuk Korosu'nda başlıyor şarkı söylemeye ve pek çok yarışmadan sonra, ki bunlar arasında çok önemlileri var. Hugo Wolf Akademisi yarışması, BBC Cardiff Singer of
2: o
1: the Cardiff World.
2: O Cardiff Singer zaten hakikaten başlı başına orada finale kalmış olması çok önemli.
1: Çok çok önemli. Zürich Opera Stüdyo programında da çok başarılı.
2: BBC'nin radyodaki yeni nesil genç young artist arasında gösterdiği şancılardan bir tanesi, ki o hakikaten o da yani en önemli yarışmalardan daha prestijli bir şey.
1: Çok,
2: BBC'nin o tabii. young artistleri arasına girebilmek.
1: Leadlerini çok seviyorum ben. Yani opera repertuarında da gerçekten harika ama çok güzel Schubert lead kayıtları da var. Yaklaşık 13 albümü var İlker Arca Yüreğin. Muhakkak lead kayıtlarını da dinlemenizi isterim. Ama diğer kayıtları arasında Bruckner'in Missa'sından Richard Strauss'un Güllü Şövalyesi'ne uzanan bir yelpaze var. Efendim gelelim Bas Lee Huan Hong'a. Kendisini 2 yıl önce 10. Leyla Gencer Uluslararası Şen Yarışması'nda tanıdık. Çinli bas. Şu an Askanas Holt'un ana kadrosunda bu yıl
2: çok
1: itibariyle
2: önemli
1: çok önemli bir menajerlik firması. O da La Scala Akademisi'nden ve önümüzdeki sezon Metropolitan Operası'nda sahne alacak. Verdi'nin Aida Operası'nda kral rolüyle. Eğitiminin büyük bir kısmını İtalya'da almış. Pek çok isimle çalışmış. Zaten Leyla Gencer Şan Yarışması'ndan sonra da Deutsche Oper Berlin'de yine bir ödülü vardı.
2: Konuk sanatçı olarak rol aldı. Şey yapacaktı, evet.
1: O ışıklar söndü.
2: Yani sahneye çıkıyorlar.
1: Evet.
2: Ama daha orkestra çıkacak, yerleşecek.
1: Neyse koro,
2: biz de sonuna geldik.
1: Ama birazcık korodan
2: biraz da korodan bahsedelim. Herkes
1: çok önemli bir koro
2: ve inanılmaz iyi olduğunu herkes söyledi.
1: Müthiş, müthiş bir koro.
2: Evet, şimdi zaten önce onlar çıkıyorlar sahneye şu anda.
1: Efendim Cornel Groza yönetiyor Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'nu 1986'dan bu yana, ama koronun geçmişi çok daha eski.
2: 72'de kurulmuş.
1: 1972'de kurulmuş. Doğu Avrupa koro müziği zaten müthiş
2: başlı
1: bir gelenek.
2: Başlı başına evet, hepsi bütün ülkeler öyle. Romanya'da özellikle hakikaten çok gelişmiş, çok ileri bir koro kültürü var.
1: Evet, çok müthiş bir koro, adeta tek ses halinde. Evet. Hani o kadar birlikteler. Bu koronun da pek çok kaydı var. Pek çok önemli kaydı var. Cornel Groza da koro içinden yetişmiş. 1950 doğumlu, onu biliyoruz.
2: Evet. O çekimde
1: çok tecrübeli. Ve şu an koro müziğinin nasıl diyeyim, en önemli isimlerinden biri.
2: Koro şefleri arasında
1: ders de veriyor. Yetiştirdiği pek çok öğrenci de var.
2: Koro çıkması şimdi koro tamamlandı. Şimdi de orkestra
1: geliyor. Sanki zaman yetmeyecek gibi heyecanlı
2: yok.
1: Böyle.
2: Gidiyoruz ama evet. Yok. Daha.
1: Evet.
2: Çünkü epey şey var.
1: Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu'nun kayıtları arasında da Bükreş Filarmoni ile Brahms'ın Alman Requiem'i, Neni ve Schicksal Lied eserlerini içeren bir albümü var. La Fanciulla del West stüdyo kaydı var. Maskeli Balo var Marek Janowski ile.
2: Çok önemli şeflerle. Evet,
1: çok.
2: Çok, çok.
1: Bartok'un eserleri var. Kodály'ın Tedeum'u var. Tabii Beethoven'ın 9. senfonisi koro içinde bayağı bir demir leblebi.
2: Tabii.
1: Sadece solistler değil,
2: her
1: az önce söylediğiniz gibi.
2: Evet, her şeyden önce zaten şimdi burada da genelde şey oluyor. Bir kere yani bir yaklaşık 40 dakikaya yakın sahne üzerinde hiçbir şey söylemeden oturmak, yine sen bir şenci olarak bunu çok çok iyi bilirsin. Şimdi mesela onu ne yapacaklar bilmiyorum. Bazen solistler selam verir çıkar. Sonra ikinci bölümden sonra girerler ki 3-4 birbirine bağlanıyor diye. Bazen de baştan sonra otururlar. Bakalım onu göreceğiz. Yani ne olduğunu sonra söyleriz. Çünkü evet şu anda baş kemancının Pelin Halkacı Akın'ın gelmesini bekliyoruz. Evet, bu alkışlar da onun için. Pelin Halkacı Akın geliyor.
1: 65-70 kişi kadar var sanki koro,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, 70. Galiba 74 kişi orkestra, 72 kişi koro. Öyle. Yani böyle 160 kişiye yakın. Mahaller binler senfonisi kadar olmasa da yine de hatırı sayılır bir kalabalığı var.
1: Zaten ilk kez seslendirildiğinde de 2400 kişilik bir salonda seslendirilmiş,
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Bir şekilde hakikaten. Daha sonra tabii özellikle 19. yüzyıl, yani Wagner'in bir takım seslendirmelerinde ve mahallerde iyice nefesleri filan çifte olarak mesela 2-3 flüt yerine 6 flüt, işte 4 oboa filan gibi öyle şeyler de olmuş. Ama bugün genelde orijinal şeyler, yani 3 flüt 2 oboa böyle seslendiriliyor. Evet, şimdi birazdan orkestra şefi ve solistler de sahnedeki yerlerini alacaklar ve 9. senfoni başlayacak. Solistler gelmedi, şef yalnız başına geldi.
1: Söylediğiniz gibi olacak.
2: Evet.

0: Evet.
1: Müthiş bir.
2: Çok güzel bir konser. Evet.
1: Final oldu.
2: Evet.
1: Dinleyiciden de müthiş bir reaksiyon.
2: Evet. Koro şefi ve solistler de önde. Koro gerçekten çok güzel bir konserdi. Hakikaten çok da iyi bir koro.
1: Müthiş. Evet değerli dinleyicilerimiz, Beethoven'ın 9. senfonisini dinledik. Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan soprano Enkelada Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Lee Huan Hong solistlerdi. Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu. Ruhu şad olsun Beethoven'ın diyelim.
2: Evet.
1: Vallahi. Öyle. Ne müthiş bir eser yazmış.
2: Evet.
1: Salon ayakta.
2: Ayakta. Evet, bütün hakikaten sahnedeki herkes için de çok herkesin kendini çok önemli hissettiği bir eser.
1: Evet.
2: Her çalanın, her söyleyenin evet. bir şekilde çok içinde ve en baş şeyde itibaren evet. Timpaniden başladı ayağa kaldırmaya. Gerçekten tabii çok önemli
1: çok.
2: Şeyi var orada ama grupları ayağa kaldırmaya ve timpaniyle başladı. Evet. Daha sonra tahta nefeslilerden sırayla gidiyor tabii.
1: Aydın abi
2: Planet,
1: sizin yine
2: evet.
1: kitabınızda ilk performans için
2: evet.
1: Notaların çoğaltılması söz konusu
2: evet.
1: olduğunda Beethoven'ın ne kadar zorlandığını
2: tabii.
1: ve bir gün gelecek acaba bestecilerin kopistlerle uğraşmak zorunda kalmayacağı
2: evet,
1: diye, bir gün evet. olacak
2: o gün
1: mı
2: geldi,
1: diye.
2: Geldi ama bu evet. bilgisayar çağında. Bir de ama Beethoven azıcık da orada kabahati kendinde arasa. Çünkü o kadar okunmaz bir el yazısı var.
1: Öyleymiş,
2: ki bugün yani orijinal manuskriptlerden şey yapıyoruz. Üstünü çok karalayıp düzeltiyor, şey yapıyor.
1: Kopistlerin
2: ve
1: de işi zor.
2: Yıllar onun notalarını kopya eden bir kopist. Özellikle 9. senfoni zamanında ölmüş ya da artık şey yapmayı. Onun için de iyice zorlanmışlar. Yani
1: evet,
2: hep
1: evet.
2: alışık olan bir şey daha kolay.
1: Doktor yazısını
2: diyelim.
1: Okuyan eczacı gibi.
2: Okuyan, evet, tamam öyle. Onun için hakikaten Beethoven'ın el yazmasını okumak gerçekten akıl alacak bir şey gibi değil. Yani çağımıza
1: zor
2: çok daha
1: şeymiş.
2: Yakın olmasına rağmen en çok eski notalarda daha zor şeyler var ama burada hakikaten ne olur gibi cevaba karşılık Mozart'ın el yazısı mesela pırıl pırıl.
1: Okunaklı,
2: hiç düzeltme
1: evet.
2: yok gibi bir şey üstünde. Evet, koroyu tekrar bir kere daha sadece koroyu alkışlatıyor şef.
1: Müthiş
2: hakikaten,
1: bir koro hakikaten.
2: Müthiş bir koro. Zaten başka türlü bir koroyla da
1: çok zor.
2: Zor böyle bir eseri.
1: Orkestra, solistler ve koro için zorlu bir eser.
2: Mesela,
1: dolayısıyla
2: evet.
1: da sık da dinleyemiyoruz
2: evet,
1: canlı olarak.
2: Canlı olarak çok sık dinlenmiyor ama yine de hemen hemen her orkestra bir şekilde hı-hı. birkaç sezonda bir şey yap. Çünkü çok sevilen bir
1: çok,
2: eser.
1: Çok.
2: Aynı zamanda da bir tabii ki şey hani bir prestij, bir
1: evet,
2: kalite göster. Yani hı-hı. bir seviye kalitede
1: göster.
2: Bir
1: seviye göster.
2: Göstergesi. Topluluklar için.
1: Doğru.
2: Hani yine de belki en az şey olanlar dört solist. Kendini göster. Yani
1: evet.
2: Tenor,
1: çok uzun
2: solo
1: değil.
2: Hariç hemen evet. hemen diğerinin hiçbir şeyi yok.
1: Evet.
2: Ensemble içinde bir şeyleri var sona doğru. Yine de en çok kendini duyuran tenor.
1: Evet, evet.
2: Bir de baritonun hani
1: girişi, şeyi
2: işaret fişeğini yakması diyelim.
1: Doğru.
2: Kadın sesleri için çok çok bir şeyi yok ama tabii ki çok önemli partiler.
1: Ansambl içinde
2: çok önemli. Evet. Tekrar şimdi evet solistler, koro şefi ve şef birlikte sahnedeler. İşte mesela Beethoven'ın aşağı yukarı aynı zamanda biraz daha önce bitirdiği bir başka büyük vokal eseri Missa Solemnis'te bütün partilere çok önemli görevler düşer. Tabii ki o bir şey hani
1: dini bir eser ama...
2: bir oratorya diyelim yani neyse ve şef birlikte sahnedeler. İşte mesela Beethoven'ın aşağı yukarı aynı zamanda biraz daha önce bitirdiği bir başka büyük vokal eseri Missa Solemnis'te bütün partilere çok önemli görevler düşer. Tabii ki o bir şey hani

0: diyor.
1: Havale. Kanalize.
0: Kanalize ediyor, evet. Bunların hepsi bittikten, yani bu da bittikten sonra hayatının son 3 senesinde de 5 tane kuartet besteliyor.
1: Evet,
0: bu kadar büyük bir kadroyu düşündü, kafasında canlandırdıktan sonra 4 ses için bir şey. Tabii onlar da gerçekten yine sözün bittiği yer denebilecek yapıtlar. İnanılmayacak, evet. Bir
1: yalının içindeki derinlik
0: ve hakikaten çağının çok çok ötesinde bir müzik.
1: Son piyano sonatları son da öyledir, değil mi?
0: Ama bunlardan en önce onları tamamlıyor. Tabii. Sonra Missa Solemnis, sonra 9. Senfoni, en sonunda
1: kuartetler.
0: Evet. Hakikaten alkışın ve coşkunun sonu
1: yok,
0: gelmiyor.
1: Evet. Çok güzel bir, evet, sezon finali oldu. Gerçekten.

0: Evet, şimdi evet, bitti.
1: Bitirdik.
0: Evet.
1: Evet. Evet,
0: gelecek hafta diyemeyeceğiz. Gelecek hafta veya gelecek konser diyemeyeceğiz. Ama gelecek konser var Haziran'da yine.
1: 16 evet, Haziran'da.
0: Demin de bahsettiği gibi sevgili Aydın Dorsay'ın.
1: Evet.
0: 16 Haziran'da İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde.
1: Film müzikleri, Ennio Morricone.
0: İlginç bir konser tabii. Evet. İlginç bir program.
1: Bizim yayınımızda Aydın Büke'nin evet. programı ile devam edecek. Evet. Fazıl Say tekrar mı?
0: Yok, yeni program mı? Yok, başka yeni bir program vardı. Bir genç bir, yani geçtiğini tam şey yapamayacağım ama yeni parlamakta olan bir Fransız kemancı. Onun bir keman sonatları var. Mendelssohn, Brahms ve Grieg. Beethoven sonrası müziğin nereye gittiğini
1: çok güzel,
0: evet, duymak için bir program olur.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu sezonu bitirdik. Aydın abi.
0: Evet.
1: Emeklerinize sağlık diyorum. Bu arada notlarımı açmayı unuttum. Hemen o notları açayım.
0: Açalım.
1: Ki,
0: evet.
1: Teşekkür
0: şeyimizi sezon sonunda yapalım. Evet, onu yapalım.
1: Efendim. Oo, ne güzel. Sabitlediğim şeyi de kaçırmışım. Kapanışa harika bir... Evet, hemen evet. buldum ama.
0: Evet, çok güzel.
1: Aydın abinin programından sonra 23'te de Beste evet. Subayramoğlu'nun Perdedeki Notaları var. Onu da unutmayalım, evet. yayın akışı. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bu konserin sizlere ulaşmasında çalışan canlı yayın ekibi, Borusan Sanat Prodüksiyon Sorumlusu Kerem Tüzün ve ekibi, sahne amiri Saadettin Günay, ses kayıt Can Aykal ve ekibi, Borusan Klasik yayın yapımda Emir Yapıcı, Beste Subayramoğlu ve Tantanalı Huşu. Bizler de mikrofon başında. Ben Füsun Özgüç.
0: Ben Aydın Büke.
1: Gelecek sezon buluşmak üzere diyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.

Borusan Klasik. Borusan Klasik'te Bifo Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası canlı yayınımız sona erdi.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en

filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo Morricone Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Aparte etiketiyle yayınlanan kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Felix Mendelssohn, Johannes Brahms ve Edvard Grieg'in sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Fransız kemancı Manon Gelly ve Kübalı piyanist Jorge González Boasasa'nın Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında tanışarak birlikte oda müziği yapmaya başlamışlar. Okulu bitirdikten sonra solo kariyerlerinin yanı sıra ikili olarak da konserlerini sürdürüp kayıt yapmaya devam etmişler. Sizlere bugün tanıtmak istediğim albümde Mendelssohn, Brahms ve Grieg'in keman sonatlarının yanı sıra Antonin Dvořák, Zdeněk Fibich ve Jan Sibelius'un 3 kısa yapıtını da seslendirmişler. Sevgili dinleyiciler, Felix Mendelssohn fa majör keman sonatına 1838 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nın baş kemancısı Ferdinand David'in isteğiyle Mi minör keman konçertosu ile aynı zamanda başlamış. Kısa sürede yapıtın önemli bölümünü tamamlamasına karşın istediği gibi olmadığını düşünerek bir süre sonra üzerinde düzeltmeler yapmış, ancak sonatı tam olarak bitirmediği için hiçbir zaman bastırmamıştır. 1953 yılında ünlü kemancı Yehudi Menuhin, Mendelssohn'un el yazısıyla günümüze ulaşan yapıtı tekrar gözden geçirmiş, iki kopyayı karşılaştırarak ilk bölümü revize etmiş ve basıma hazır hale getirerek seslendirmiştir. Sonat o zamandan beri yavaş yavaş kemancıların dağarında yer almaya başlamış, konserlerde ve kayıtlarda daha sık çalınır olmuştur. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı Felix Mendelssohn'un fa majör keman sonatını kemancı Manon Gelly ve piyanist Jorge González Boasasa'nın yorumundan dinliyoruz. Yapıtın bölüm başlıkları Allegro Vivace, Adagio, Assai Vivace.

Erez Boğaz Aslan'ın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı sanatçılar şimdi Johannes Brahms'ın 1886 yazında Thun Gölü kıyısında tatil yaparken bestelediği Opus 100 La Majör 2. Keman Sonatını seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 100 La Majör 2. keman sonatını dinledik. Kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boasasan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde yine aynı sanatçıların yorumundan Edvard Grieg'in Opus 45 Dominör 3. keman sonatının final bölümünü dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Opus 45 Do minör 3. keman sonatının final bölümünü kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında kemancı Manon Galli ve piyanist Jorge González Boazassa'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Perdedeki Notalar'da bugün konuğumuz Robot Adam. 1999 yılında izleyicisiyle buluşan yapımın müzikleri, ünlü film müziği bestecisi James Horner imzası taşıyor. Çocukluğumda defalarca izlediğim, albümüyle karşılaştığım anda çok heyecanlandığım bir yapımdır benim için Robot Adam. Belki filmdeki başrolüyle Robin Williams'ı bu sayede tanımış bile olabilirim. Müziklerse adeta besteci Horner'ın imza denebilecek eserlerinden meydana geliyor. Tıpkı filmin kendisi gibi biraz uçarı, haylaz yönleriyle birlikte akılda kalan duygusal temaları ve melodileriyle hem izleyicisini hem de dinleyicisini etkilemeyi başarıyor diye düşünüyorum. En son çocukluğumda dinlediğim bu eserleri bu yaşımda hatırlıyor olmam bile bu müziklerin büyüsünü kendimce açıklamaya yetiyor aslında. Perdedeki notalar bugün biraz mekanik ama derinlerde etten kemikten kocaman kalbi olan bir karaktere misafir ediyor. Hoş geldiniz.

Getiren bir robotu gözlerimle görmemiş olsam da, yapay zekanın epey yaygınlaştığı bu dönemde, yapay bir zekanın insan olmak için verdiği oldukça sürükleyici bir hikaye var bu filmde. Hissetmek, yaşlanmak, insana dair her şeye sahip olmak isteyen bir robot yani. Çoğumuzun bir dezavantaj olarak gördüğü yönlerimizi kucaklayan, bilhassa onlar için çabalayan bu karakter, şimdi bana çok daha farklı şeyler hissettiriyor elbette. Bizim bile sevgiyle kucaklayamadığımız yönlerimize sımsıkı sarılan bu robot, insanın kusurlarında dahi sevecek ve benimseyecek çok şey görüyor. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te, Perdedeki Notalar devam ediyor.

0: Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Robot Adam filminde yer alan baş karakterimiz Andrew Martin'in bir konuşmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşlanıyorum, vücudum bozuluyor ve hepiniz gibi eninde sonunda işlevini yitirecek. Bir robot olsaydım sonsuza kadar yaşayabilirdim. Ama bugün hepinize söylüyorum, sonsuza dek bir makine olarak yaşamaktansa insan olarak ölmeyi tercih ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Perdedeki notalar.
2: Perdedeki notalar.
1: Beste Subayramoğlu hazırladı ve sundu.

karanlık buluştuk. Şafak karşıdır gecenin en büyümesi. Siyah siyah değil, fikir fikirde, renk renkten de çok. Hepsi üzülün canlarımız hayatın bir yerinde. Bağırdık, beğendik, yürüdük. Aşktır ruhun hayvanca sevinmesi. Olgunluk kapanmış bakışlarda, ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra, aranmak aranmaktı.